şirkin sizim şirkinim. Bergüs birge, bergüs, bergüs. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jirbirken.